bir didişi. Gerekem geller. Bir kevne bir dozida. Bu an dozada berledin.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelsin, malum harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim, malum harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim, malum harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim, malum harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Den o denveş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengê qamişto guhdar bikin. Dengê qamişto radyoksariya internet, hêviya me bikin.

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelek, bir kevne vedo zeda, uan doza tabernedin. Zilan!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırmızı sakın kapıcı yakışısı. Bela kadar akşam hoş mu kırmızı da çekti. Haydi kırmızı.
2: La bela çirirani mi abi? Kırmızı mı gövme gövme?
3: La ya çirirani. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zuka, şuf şnur.

Zeyday Hedi Udahwazi Disa Jifuze Hama Tedbirci Gerdi Hevya Meji Hudane Ali Keremek Letifdane Elmu Huneru Kemalu İzan Şiiru Gazalu Kitabu Divan Mine De Ala Kemale Mevzun Bilin Bikalibane Gerdun Mine Vegerandarehe Meleye Ciziri Diyanek Hıda Aliye Heriri Ve ki faş bi vafakiye teyran, her tın bi madin şadi hayran. Bele seydayem, jdara diyar bikim miskine, ger bi kemasi ve jihye vidanim, limin bi borim.